0: Dimash.
1: Kazakhstan.
2: Gustado cantante kazajo.
3: Dimash Kudaybergen.
0: Dimash. Please welcome Dimash.
4: Ertin kahve şarkı, ettin.

Şirken sizim şirkenim. Bergüs birge bergüs bergüs. Gülü gülü. Tamam aşağı.

sizim şirkenim. Bergus Birge, Bergus, Bergus! Gülüyor. Tamaşa! Kuvanışım az kağıt.

çirkinsizim çirkinim. Bergus Birge, Bergus, Bergus. Gülüyor. Tamam aşağı.

şirketsizim şirketim. Bergus Birge, Bergus, Bergus. Gülüyor. Tamaşa, kuvanışım asla gel. Jilbirken.